0: seni seviyorum.
1: İzletmiştite 60 minuti. İzletmiştite 60 minuti. Bez kompromisi. Modern folk ve süper hit ve hit radio. Ultra.